Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap.

0: trop chaud pour rouge. Bon, on va
1: Robo'dan
2: önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Eren Azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan latif, vey nazika, kamet elif, kametji reyhana hafif, vey ren azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan zucac, vey nazika, misle zucac, kametji reyhana kraç, vey ren azim, malem harap. Ey dilbera, kamet misal, vey nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, vey ren azim, malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, vey ren azim, malem harap.

0: Ne çekip bu konuş oğlum?
1: Baba lan önce müsaade isterim.
2: Rabo! Oğlun oldu!
1: Ne?
2: Oğlun oldu!

0: tengde bey ulu kalbi bangla havalim kodi kevdemi
1: vah bollu becehri çödüklü merice gibi ne kavarın en bigrim dillane ki

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice seri penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutep peşi aşare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek saat emrin be çente.

0: Bakri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bakri. Nasılsın lan? Bakri.
1: Efendim.
0: Tayyaro. Kula plaza hop kabeşe çay hususi. Bela kadar hap çay hoş bu kirli de çeki. Haydi bir kremi haydi.
2: La bela çiri rani ma harcay. Kalesi uy gahu gahu.
0: La ya çiri bila. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta zhugha. Şuf şlon

0: Trop rouge. Non, non, non.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

0: Merhaba
1: Bekri.
0: Selamun aleyküm abi.
1: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
0: Nasılsın?
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Tayyaro. Kula plaza hop kabeşe çay kusisi. Bela kadar hap çay hoş bu kirli de çeki. Haydi kırım haydi.
2: La bela çiriyani ma hacay. Halisi bir kahve kahve.
3: La ya çiri bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta zuka. Şuf şlon.

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice seri penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşi aşare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek saat emrim ve çente.

0: rouge, l'enfant rouge. Mon bonheur.
1: Roma!
2: Roma!
1: Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!